0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.
1: Adam olan adamları satmadım ki ben.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Spor.
1: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Güne doğayla iç içe

0: eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58 Opet içerisinde ilk adım Samsun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Mamanita, noldurdur,

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için. Artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Aksesuar reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Çorba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
3: 105.
4: Senin o yokluğunda bir anım bir an, yerini tutmuyor ki bir anım inan, kaderi zorluyorum inadım.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
6: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatan Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

Rock FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 193.601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri projesiyle 11.034 çocuğumuzun 9.289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye yüzyılının güçlü yarınlarını inşa edecektir dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tercih destek programında üniversite adayı öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, anlaşma Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizmasının niteliği taşımaktadır açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Spor.
2: Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

kumba giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerim. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gülüm. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

Enik düştüm rüzgarlara, savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: İlyas Köy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu.

her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu 3166.

0: Gene. Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gene, koma
1: gene. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.
4: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime. Kendi kendime ait.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk İş Dünyası'nın küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.

Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
5: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Ancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun

0: da kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısını tamamladıklarını bildirdi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu, çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, Türk İş Dünyası'nın küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Spor. Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kapalı futbol sahasının açılışı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özbek, Galatasaray olarak çocukların sporla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yetişirken, büyürken, gelişirken spora son derece ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Onun için bu faaliyetler çok güzel faaliyetler dedi. Gaziantep FK tecrübeli golcü Serdar Dursun'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti. Yerlikaya, Türk Modern Pentatlonu'nun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatan Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gele koma gele.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gele koma gele.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
4: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
5: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında.

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: Yıldız İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat.

0: işte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Evet, Tutku FM 105 frekanslarından herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Evet, günlerden pazar ve saatler 18.36'yı gösteriyor. 08.09.2026. Evet, 8. ayın 9'undayız. Günler çok tez geçiyor. Evet, havalar çok sıcak ama böyle bir 15'inden sonra büyük ihtimalle havalar değişir zaten. Artık soğumaya başlar yavaş yavaş havalar. Tadını çıkarın arkadaşlar. Bakın söyleyeyim şimdi. Evet, hoş geldiniz. Tüm kader mahkumu dostlarımı, kardeşlerime selamlar, sevgiler yolluyorum buradan. Selamlarım olsun. Uzaktan, yakından tüm dostlara. Yine internet üstünden bizi dinleyen dostlar var. Onları da görüyorum şimdi mesaj kutumda. Hoş geldin diyenler var. Şöyle kısadan söyleyeyim kimler. Hollanda'dan sevgili Ali abi ve değerli eşine, çocuklarına selamlar olsun. Yavru vatana sevgili İker abi, sana da selamlar olsun. İngiltere'den dinleyen Can Hanım ve eşi için selamlar, sevgiler olsun sizlere de. Eyvallah, teşekkür ederim. Almanya sevgili Metin Olgaç, sevgili abi her daim dinleyicimiz tabii ki. Metin Olgaç'a da selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet dostlar, her hafta olduğu gibi öncelikle listemle startımı veriyorum. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz kardeşime, Samet Ayna, özellikle Berkan Sandıkçı, yine Bekir Yiğit'e, Miran Sayal, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin ve İsmail Dala ve Zafer Kaya sevgili kardeşime de selamlar, sevgiler bakidir. Selamlarım olsun ona da. Evet dostlar, yine sevgili Hakan Polat'a, Murat Tağan'a selamlarım, sevgilerim olsun. Samet Yıldırım'a ve yine tüm dostlarım Mustafa Pak kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Ona da armağan olsun, tüm gecenin güzel şarkıları armağanım olsun. Sevgili Merdo'ma özellikle selamlarım bakidir. Evet, programın başında mesaj yollayan bir dostumuz, kardeşimiz var. 18 itibar edilmiş. Samsun T-Tipi kapalı cezaevinde A10 koğuşunda yatan Fırat Yeşilyurt'a diyor. Annesinden bal gözlü oğluna kocaman öpücükler. Çokça sevgiler, hasret dolu öpücükler. Bir tanem Ahmet Kaya'dan Gel Hadi Gel şarkısı armağan ediyorum annesi demiş mesajında. Evet, bu şekilde yollamış mesajı. Biz de onlara için yollayacağız. Ve bu arada yine gelen diğer bir mesaj da var. Öyle şarkıyı sırayla yollayacağım. Samsun A1 koğuşunda yatan Seda Türkmen ve arkadaşım Uğur Kasırga için Kan Çiçekleri Özlem Özdil'den istiyor. Evet, Kübra yollamış mesajı. Seda Türkmen ve arkadaşım Uğur Kasırga için gelsin demiş. Onlar için gidecek şarkılar, selamlar olsun bu arada. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar, yine gelen mesajlar var. Birazdan onları hızlandıracağım. Program uzun, gece 12'ye kadar buradayız. Yoğun bir tempoyla devam edeceğiz. Biliyorum ben, 9'dan sonra olacaksınız çoğunuz. Yine beni orada bir zor duruma bırakacaksınız. Herkes beklemek zorunda kalacak, onu da söyleyeyim. Evet, hemen şarkılara geçiş yapalım mı? Geçiş yapalım. Sonrasında gelen mesajları değerlendireceğim, hepsini sırayla yollayacağım. Yine selamlar, sevgili olsun bu arada. Ve bu arada Instagram adresimden bildirim atmayı unutmuşum. Şimdi atacağım bildirimi, yayına girdiğimi bildirmek için. Oradan takip edin arkadaşlar beni. Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Ne zaman yayına girip çıktığımı görebilirsiniz. Onun için ne yapıyorsunuz? DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a. Instagram'dan DJ Murat'ı ekliyorsunuz. Ve son paylaşımları da beğeni yapıyorsunuz. Maşallah, ben de hiç boş paylaşım yapmıyorum. Bayağı da bir paylaşımımız var orada. Evet, onları göreceğim. Kimler çok beğeni yapmış göreceğiz, tamam mı? Birazdan bakacağım. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a, ekliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii takibe alın sayfayı. İşte şarkım geliyor. İki şarkı sonrasında ben buradayım.
1: Hey guys, man. Yeah, yeah. Takay.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

zaman şarkıların en yeni adresi. Tutku FM. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Murat yayında.

işte sevgili dostlar, BT'nin tüm güzelliği devam ediyor. Saatler 18.51'i gösteriyor. Ve istekler var. İstek mesajlarınız var. Onları yerine getireceğim. Şöyle bakalım yine neler var listemde olan istekler ve şarkılar listeme dahil oluyor. Şimdiden iyi akşamlar demişler. C7'de olan eşim Muharrem Aksoy, kalbimin umudu. Bir tanem, canımın can yoldaşı. Aşkım, iyi ki'lerimiz en güzeli. Bu da geçtik diyeceğimiz günler çok yakın diyor mesajında. Yeşerteceğiz umutlarımızı. Kupkuru dallardan çıkacağız. Atılmış en derin kuyulardan zordu ama bitti deyip sımsıkı sarılmak dünyanın en güzel duygusu olacak. Seni çok seven ve çok özleyen eşin Nermin Aksoy. Cengiz Kurtoğlu'ndan Ağladım Bugün şarkısı Muharrem Aksoy için gelsin demiş. Saatlik mesaj yollamış. Ben bugün saatlik mesaj almıyorum, onu söyleyeyim. Şimdiden yolluyorum mesajınızı. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Canım içi, Buffalo'da yatan Doğukan'ım, seni çok seviyorum. Aklım ve kalbim en güzel yanı, çok öpüyorum seni. Sensiz kalbe zararlı. Metin Şentürk, çalar mısınız demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Bu şekilde yolladık tabii ki biz de. Evet, yine şu anda gelen mesajlar var. Ben Yasin Durkaya, Samsun Teytibi cezaevinde yatan Atakan Yıldız, bütün şarkılar sana gelsin abi. Seni seven Yasin Durkaya demiş mesajında. Bu şekilde eğitilmiş mesaj. Biz de birliklerimizle devam edeceğiz. Bu arada yine diğer mesajlar var. Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Yasin Ay, Kemal Sarıköse, Emrah Taştekin, Uğur Demiröz, Kadir Özdemir, hepsine çok selam olsun demişler. Musa abimiz yollamış, Musa Yıldırım. Selamlar, sevgileri var bu arada. Herkese selamlar yollamış. Evet, tamamdır, şarkıyı gördüm. Şarkıyı çalacağım zaten. Metin Şentürk'ten çalar mısın demiş. Hangi şarkısı Metin Şentürk'ten demişsin ama ben bir tane yolladım. Evet, işte şarkım geliyor sevgili dostlar. Bir tane şarkı yollayacağım dedim. Hemen şarkının ardından tabii ki biz de burada olacağız.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte Metin Şentürk, Sensizlik Kalbe Zarar geliyor sevgili dostlar. Şarkı Doğukan Ayrancı'ya der misiniz demişlerdi. Onun için gelsin demişlerdi bu şarkıyı. Evet canım içi Buffalo'da yatan Doğukan, seni çok seviyorum. Aklım ve kalbimin en güzel yanı, çok öpüyorum seni.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.

0: İşte sevgili dostlar, bir itirimiz müzeli devam ediyor. Gelen mesajlar var. Onları değerlendiriyorum tabii ki bir yandan da. Ben Samet Ayna demiş. Aynı sevdiğim demiş. Ya ben Samet Ayna. Ayna sevdiğim sultanım. Nur Sena Çalık. Ben yarınlarını sende buldum. Ömrü de sana adadım. Zaman ve sabır bizim ile. Sen merak etme. Güzel yarınlar bizimle. Sevdiğim ben istek şarkım olarak diyor. Müslüm Gürses'ten bir sen varsın bir de Tanrım adındaki şarkıyı yollarsan seviniz demişler. Evet, Nur Sena'sına yollamış. Samet Ayna Nur Sena'yı çok seviyormuş. Böyle de not bile iletelim. Bu şekilde yollamış mesajı. Evet, yine cümleden selamun aleyküm demiş Samet Ayna. Buradan ailemin kralı Kral Uğur Demirez'e selam olsun. Canlarımız kanlarımız olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesutcan Asma, Mertcan Asma, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Temiz, Hüseyin Temel, Orkun Güre, Efe Kıla, Miraç Doğan, Muhammed Anıl Torunoğlu, Ozan Öze, Muhammed Çakar ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Özgü günlerde yan yana olmamız duası ile istek şarkı olarak da Yiğit Tekin Kofti'den şarkısı Armağanım Olsun demiş. Samet Ayna yine oluyor. Sevdiğim, gönül verdiğim, yüreğimin neşesi olan kadınım. Nur Sena Çalık, kalbim seni gördüğü gün aradığı yeri buldu. En derin duan, en sensizlik özlemimsin. En güzel hikayemsin. Mutlu yarınlara seninle olmamızın dualarıyla sevdiğim benim. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten seni sevmeye devam şarkısı Armağan Olsun Nur Sena'ma gitsin demiş. Evet, Samet Ayna yollamış. Selamünaleyküm, ben Samet Ayna. Alemin kralları kral abim, can kanım abim, atam diyor. Uğur Demirez'e selam olsun. Ayrıca canlarım, abilerim Ercü Giral, Yusuf Küçük Ağa, Küçük Ağa'ya, Yusuf Kılıç'a, Sercan Tokaç'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Tito'ya yani, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdis Samet Mutlu, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Yük ağır, özlem de ağır, özlemlerin son bulduğu güzel yarınlara istek şarkı olarak da Ali Kılık'tan Alayına İsyan şarkısı Armağanım Olsun demiş. Bu şekilde yollamış. Evet, selamlar demişler. Berkan Sandıkçı yolluyor kardeşimiz. Berkan'a da selamlar olsun bu arada. Alemin kralı olan diyor. Abim Kral Uğur Demirez'e selam olsun. Abim Kral Uğur Demirez'e selam veren tüm kardeşlere olsun. Ayrıca can abim, özüm olan Yusuf Kılıç, Küçük Ağa'ya, Gürkan Sandıkçı'ya, Berkan Kınağ'a selam olsun. Özgür hasret ve özlem ile istek şarkı olarak da Cansever'den Yüce Dağ Başında Kar İdim şarkısı Armağanım Olsun demiş. Berkan Sandıkçı yollamış mesajı. Evet, ben Samet Ayna, canıma can olan insan Uğur Vural'a selam olsun. Güzel yarınlar bizimle istek şarkım olarak diyor. Ali Aksoy'dan Altaylar'dan Tuna'ya şarkısı Armağanım Olsun demiş. Uğur Vural'a yollamış mesajı. Samet Ayna kardeşim iletmiş. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, onlar için gidecek. Şarkılar listeme dahil oldu. Onları yollayacağım sırayla tabii ki. Onları yollayacağız. Öncesinde Nur Sena Sınav bir şarkı yolladı. Onu yolluyorum.
1: Murat yayında.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Kirari Saatler'desiniz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
6: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, cansever Yüce Dağ başında Berkan kardeşim istediği şarkıydı. Bu arada Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine ve ailesine de. Cansever'i kaybettik. Biliyorsunuz haberlerde de dinlemişsinizdir. Uzun zamandır hastaydı ve iyileşmişti ama ne oldu, bir anda kaybedildi. Sağlık işte. Allah'tan rahmet diliyorum sevenlerine ve ailesine. Evet, üzüldük yani. Bir sanatçımız daha gitti. Ve ender seslerden bir tanesiydi cansever. Unutulmaz sanatçılarımızdan bir tanesi. Evet, işte güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada Genco, selamlar olsun Genco'ya. Evet, Genco'yu da o arada aramıştım. Görüntülü birden karşıma çıktı. Genco nasılsın ya? İyisindir inşallah. İyi gibi görünüyor maşallah. Evet, Genco'nun da tüm dostlarına, kardeşlerine selamları var. Genco Mehmet'in. Evet, seni sevmeye devam diyor sanatçımız. Sevgili kardeşim Samet Aynen'in şarkısıydı. Nursen Asın'a. Evet, o şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar geldi. Bir müslüm şarkısı daha yolladık. Evet, gelen mesajlar var. Hemen onları okuyacağım. Kaan diyor Uncuoğlu. Evet, Kaan Uncuoğlu Dan demişler. Kaan Uncuoğlu'ndan kardeşleri Hakan Polat'a, Ertan Akça'ya, Gökhan Ertek, Selahattin demiş. Sade Muhammed Esen, Orhan Karadeniz'e selam olsun. Ayrıca Ahmet Bistanoğlu'nun da doğum günü kutluyorum. Nice güzel özgü günleri olsun diyor mesajında. Uğur Işılak, içinde bir sız var kalır, akıp gider yıllar adındaki şarkı armağan olsun denmiş. Kaan Uncuoğlu yollamış mesajı. Bu arada sevgili kardeşim Ahmet Mistanoğlu'nun da doğum günü anıştan dileklerimi kutluyorum. Sevgiler yolluyorum. Ona da sevgili Orhan Karadeniz'de de selamlar olsun. Hakan Polat'a da, Samet Polat'a da sevgiler selamlar olsun bu arada. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlar. Tamam, bunu şarkıyı listeme dahil ettim. Şimdi yollayacağım. Seda Kaya'dan demişler. Yüksek Kahraman'a Uğur Doğanay'dan Derdimin Dermanı Gel Artık şarkısı istiyorum. Sevdiğin gün olur, Yusuf zindandadır. Gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Elbet o güneşli günler bize de doğacak inşallah. Bir gün reisim diyor. Seni çok seviyorum. Sen benim nefesim, aklım bende kalmasın. Çok iyiyim. Ayşem'in de selamı var. Allah'a emanetsin diyor. Mesajında istekler şarkıyı listeme dahil ettim. Yollayacağım. Bu şarkı Samet Yıldırım'a gelsin. Biricik Kızları Mira ve Arya'dan geliyor. Diyorlar ki babamız güzel kalbine kocaman bir sevgiyle armağan olsun. Ahmet Kaya Bugünler de Geçer Babam adlı şarkı armağan olsun demiş. Mira ve Arya'dan yollanmış mesaj. Samet Yıldırım Biricik babalarına gitmiş. Tamam, şarkı listeme dahil ettim, onları yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine. Evet, iyi yayınlar Murat. Ben Begüm Latifoğlu. Nevzat Başkurt kardeşime selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'ıma emanetsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar ona gelsin der misin demişler. Begüm Latifoğlu yollamış mesajı. Tamamdır, onlar için gidiyor bu güzel şarkımız. Evet, listemdeki şarkılar var, istenilen şarkılar. Hemen onları yollayacağım. Bu şarkıdan sonra Ahmet Kaya gelecek. Mira ve Arya'nın şarkısı. Sonrasında diğer istekleri listeme dahil ettim. Onlar da geliyor. Evet, onlardan hangileri? Uğur Işılak geliyor. Sonrasında da Uygar Doğanay'dan Derdimin Dermanı adlı şarkılar listeme dahil olmuş. Onlar da sırayla geliyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: İşte sevgili dostlar, istenilen şarkılar yavaş yavaş geliyor. Bu arada sessizlik var, farkındasınız. Çünkü saat 8'i 9'u bekliyorlar. O zaman da ben onları bekleteceğim. İyi akşamlar, ben Eda. Bafra Kapalı'da yatan Çaki Karagüzel abime ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Dedesini vefat haberini aldık, başı sağ olsun. Arif Başkan abimin de başı sağ olsun. Sıradaki şarkı tüm dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar deriz demişler. Evet, bu şekilde yollamış. Eda yollamış mesajı. Bu arada kardeşim Arif Başkan'ın da başı sağ olsun. Dedesini kaybetmiş. Allah son acı versin. Ailesine ve sevdiklerine de başsağlığı diliyorum buradan Arif Başkan'a. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Ben Serdar Canikli. Cezaevinde yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars. Özgürlük servetin olsun. Kraliçe. Allah'a emanet ol. Uğur Deniz, Onur Deniz, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gürkan Safa, Sivaslı İbo, sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun diyor. Mesajında Serdar Canikli oluyor mesajı. Evet, bu arada sevgili Uğur Deniz kardeşime, Onur Deniz'e, Sercan Canikli, Ersan Canikli'ye de selamlar, sevgiler olsun. Buradan ben de selamlarımı yolluyorum. Gecenin güzel şarkıları onlara darmağın olsun bu arada. Evet dostlar, yine gelen mesajlar var. Bu arada sevgili Hamit Nakliyat'a buradan selamlar yolluyorum, Hamit abime. Evet, kolay gelsin. O da beni dinliyormuş şu an. Hamit Nakliyat, sevgili Hamit abiye selamlar olsun. Çalışanlarına ve müşterilerine de armağan olsun. Selamlar, sevgiler olsun. Hamit abi, bu ara özledim seni ya. Görüşemiyoruz. Niye? En yakın zamanda görüşeceğiz abi. İşte güzel bir şarkı geliyor. Bu şarkı da sana armağan olsun benden, sevgili abim benim. İşte geliyor şarkımız.
1: Murat yayında. Firari Saate.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler tüm güzelliği devam ediyor. Evet, katkılarından dolayı Yıldız İnşaat'a, sevgili Kadir Yıldız'a da teşekkür ediyoruz. Bu arada tüm çalışanlarına ve müşterilere de armağanımız olsun. Sıradaki güzel şarkılar. Bu arada hattımda zaten sevgili Yıldız İnşaat'a, herkese çok selamları var. İşte şöyle bir hemen şarkımı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, yine gelen mesajlar var. Samsun Kavak çocuk ve gençlik diyor. A2 koğuşunda Tunağan Usta, Yiğit Efe Terlemez selam olsun. Devletin gümüş kelepçesi takmayan özgürlüğün kıymetini bilemezler diyor. Dilber Aydan veya Barış Karaman Arada Bir şarkısı yollarsanız seviniz demişler. Tamamdır, Arada Bir şarkısı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakın Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: en yeni adresi. Tutku FM. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Evet, bu arada selamünaleyküm, ben Enes Yadigaroğlu. Samsun açıkta yatmakta olan başta canım kanım Ömer Yadigaroğlu ve Emirhan Aslan abilerime selamlarımı iletirim. Ayrıca Samsun Kapalı'da yatmakta olan diyor Anıl Yalçın abime de selamlarımı iletirim. Özlemlerin en büyüğü sizleri, canlarım elbet kavuşacağız diyor. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Şarkı Aynur Polat Vay Dayı adlı şarkı, armağanım olsun demiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Onlar için gidecek, Vay Dayı gelecek arkadaşlar öncesinde.

0: yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: İşte sevgili dostlar, bekleyenimiz devam ediyor. Bu arada 8-12 saatler ve yine gelen mesajlar var. Evet, bu arada yine mesajlarda şöyle baktığımda çarşamba cezanda olan diyor Emre Seyitoğlu'na ve ailesine selam iletmek isterim diyor. Yıldız'ın şu an sevgili Kadir Yıldız tarafından selamlar var. Evet, Emre Seyitoğlu'na ve ailesine selamlar olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda. Selamünaleyküm abi, ben Harun Özçelik, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Küçük Ağa reise ve Savaş Beldek, Yasin Sarı, Ünal Eker, Köksal Kösoğlu, Cumali Tımarlı, Gökhan Özdemir'e selam olsun. Bu günler geçen kısa zamanda dışarıda bir aradayız inşallah. Gökhan Taslıoğlu'ndan A17 koğuşunu yatan abim Harun Özçelik'e selam olsun. Az daha sabır abi, sayılı günler kaldı, yakında aramızdasın inşallah. Her şey yolunda, iyiyiz, merak etme, Allah'a emanet ol abi, sadık şarkılar sana gelsin diyor. Gökhan yollamış, sevgili Gökhan Taslıoğlu kardeşim iletmiş, ona da selamlar olsun. Evet, onlar içine gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var, hızlı bir şekilde okuyalım. Samsun Kapalı 26'da yatan sevgilim Osman Memiş, aşkım çok özledim seni, konuşmak istiyorum artık, yarını dört gözle bekliyorum, sana güzel moral olacak diyor. Evet, moral olacak birkaç haber de vereceğim, bugünlerde aşacağız diyor inşallah diyor, sadece biraz daha sabretmek gerekiyor, seni seviyorum, kendine dikkat et aşkım, yarın görüşeceğiz inşallah. İstek şarkım Ebru Gündeş'ten Aşık adındaki şarkı, çalarsanız seviniriz demişler. Evet, şöyle burada saat mi var? Şimdi gördüm saati daha. Evet, hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Ben de seni çok seviyorum.
4: Bir daha söyle.
5: Çok seviyorum.
4: Ben de seni sevgili

Evet, saatler 20-24'ü gösteriyor sevgili dostlar. Bitirimiz devam ediyor bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Murat abi kolay gelsin. Ben Uğur Akın. Trabzon Beşikdüzü'nden diyor. T-Tip'inden tüm gönül verdiklerimize selam olsun. A25, 26, 27, 23, 22, yine 18, 17, 15, 13, 12 ve 11 diyor. Koğuşlarında yatmakta olan bütün gönül dostlarıma selam olsun. Yine Bafra Açık'ta yatan can kardeşim Berkan Sandıkçı'ya diyor. Berkan Sandıkçı'ya, kapalıda yatan can parçalarım Taner Can Aka, İbrahim Can Demirci dostlarıma selam olsun. Can Ciğer şarkısı çalarsan seviniz abi, sana da armağan olsun. Kardeşin Uğur Akın demiş. Evet, Uğur Akın yollamış. Ona da selamlar, sevgili olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, onun için gidiyor. Yine şarkılar geliyor sevgili dostlar. Yine sevgili Hakan Parlak yollamış mesajı. Hazar Başarı, Tunahan Çakır'a, Ahmet Mistanoğlu ve de tüm dostlara selam olsun. Müslüm Gülses'ten Vefasız Alem armağan olsun diyor. Hakan Parlak kardeşim yolluyor. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, bu şekilde yollamış ve yine gelen mesajlarda cümleden selamun aleyküm, ben Erkan Demiröz. Cezaevinde olan diyor amcam Muhammed Demiröz'e, abilerim Uğur Demiröz'e ve Samet Yıldırım'a, Sercan Togaç'a, Ahmet Kola, Ünal Eker, Yusuf Küçükaya, Yusuf Yücel Yılmaz'a ve Yusuf Fırıncı'ya, ayrıca kardeşim Uğur Vural, Tito Reis'e, Samet Ayna, Sefa Hazar Başarır'a, Ayhan Yahya Sisko, Hamza Mırık, Mert Tekin'e, Bektaş Bektaş, Emirhan Kabadayı, Emre Kaya, Salih Çelik Kanat, Hüseyin Demirağ ve Emirhan Kabadayı, tüm kardeşlerime ayrı ayrı selam olsun. Selam ve dua ile diyor. Erkan Demiröz yolluyor. Mesajı iletmiş, bu şekilde gelmiş. Evet, şöyle bakalım yine mesajlara, gelen mesajlara tabii ki onları da yollayacağım. Bakıyorum böyle, hemen bir elden geçiriyoruz. Tamamdır, gördüm mesajı. Evet, ne demişler? İyi yayınlar, ben Melek demiş. Ben Melek, Samsun Açık Cezaevinde olan Aslan Kocam Anıl Özdemir. Gittiğin yere kadar değil, ömrümün yettiği sona, ona kadar sevmek istiyorum seni. Sen benim şükür sebebim, en güzel duamsın. Her zerresine kurban olduğum adam, her daim aklımda ve kalbimdesin. Seni çok seviyorum. Nebi Demir, en büyük aşkım sensin. Aslan Kocama armağan olsun demiş. Evet, mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar var. İyi yayınlar demişler. Evet, iyi yayınlar. Ben Bilge Olgun. Bilge Olgun yollamış. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli, kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesim, annemin hattı açıldı. Yarın 3'te bizi bir aramanı bekliyor. Seni çok seviyoruz. Çok özledik. Sesini, gülüşüne, kokusuna, nefesine 25'inde yanındayız. Güzel kızım, Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı benden sana gelsin diyor. Bilge Olgun yollamış bu mesajı da arkadaşlar. Evet, yine mesajlar var. Şöyle baktığımda Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a, kalbimin yarıda çabuk geçsin, yarında çabuk geçsin, salı sesini duyup seni göreceğim, çok özlüyorum, biliyorum bu hayat sensiz daha ne kadar gidecek demeyeceğim, çünkü hiç gitmedi, gitmiyor, sen yoksun, hiç kimsem yok, nefesim aşığım kadına, sana gelsin. Sibel Can'dan Senden Başka Kimsem Yok şarkısı, Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz'a armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkı, şarkılar listeme dahil oldu, onları yollayacağım arkadaşlar. Evet, yine selamünaleyküm, ben Samsun Açık'tan Akın Özdemir. Bafra Kapalı Cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan Koca Çınar'ım, Aslan Babam Bacak Ali'ye selam olsun, ellerini öperim. Amcam Müslüm Gülses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağanım olsun denmiş. Şarkıyı listeme dahil ettim, birazdan hepsini yollayacağım. İşte güzel şarkılar var, listeme aldığım şarkılar, istenilen şarkılar var, onlarla devam edeceğiz sevgili dostlar. Öncesinde şöyle bakalım hemen.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı buze.
3: Firari saatlerdesiniz.
2: Firari saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

yaşanmadan geçen yıllar utansın değil mi yani? Evet işte yıllar öyle geçti ki utandı veya utanmadı, değişmedi işi bizim için. Evet sevgili dostlar, bu arada öncelikle listemden sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin ve İsmail Dala ve Zafer Kaya'ya sevgili kardeşlerime ve yine Samet Polat'a da selamlar olsun. Bu arada selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili Murat Tan kardeşime, Samet Yıldırım'a selamlar olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Sevgili Şuan kardeşime de bu şarkıyı armağan ettim. Ona da gitti. DJ Şuan için de armağan olsun. Evet, gelen mesajlar var demiştim. Hemen şarkı istekleri yollayacağım. Bu arada yine iyi yayınlar abi, ben Burcu Özdemir. Çarşamba seti bir kapalıda A3 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Batuhan Pehlivan ve Nevin Doğanay'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısı istiyorum. Seni çok özledim ablam. Hep aklımdasın, ilk defa bu kadar uzun sesini duymadım. Ses görmedim. Bir dahaki açık görüşte yanındayım. İnşallah seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Sen yeter. Ablan Emre'nin de çok selamları var. Öpüyorlar seni demiş. Evet, bu şekilde yollamış. Burcu Özdemir yollamış. Batuhan Pehlivan için armağan ediyor bu şarkıyı. Evet, onun için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda yine iyi yayınlar. Ben Deniz Evleri Mahallesi'nden Kardelen Muti. Bafra tetibi cezaevinde yatmakta olan C9 koğuşundaki canlarım, öncelikle özelim Safa Sayım demiş. Değerli abim Hazar Başarır, selamını Baki'dir. Görüşte sizi iyi görmedim. Emin olun ki her zorluğun bir kolaylığı vardır. Elbet bizim de bahçemiz çiçek açacak. Moralizi yüksek olsun. Bir tane Safa mektubu attım. En kısa zamanda cevabını bekliyorum. Yazmam gereken şeyleri en detayıyla kadar yaz. Seni seviyorum canım abim. Hazar Başarır, senin kardeşin burada her zaman, unutma. Sizlere Azer Bülbül'den Yatamıyorum şarkısını armağan ediyorum demiş. Kardelen Muti yollamış. Bu mesajı onlar için gelsin demiş. Evet, yine gelen mesajlarda Yağmur İptaş'tan Samsun B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş yol demiş. Sezgin İptaş için yollar, duvarlar, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbim en güzel yeri hep senin dolu, sabrının sonu bahar olsun. Seni çok seviyorum ömrüm, iyi ki varsın değerlim. Emrah Öldüren Sevda şarkısı armağan olsun. Selam kuzenim Sezgin İptaş'a, selam ve sevgiler Müslüm Gürses'ten çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle kardeşim demiş. DJ Yavuz yollamış bu mesajı da, onlar için gitmiş mesaj. Evet sevgili Metin abimiz Almanya'dan bizi dinliyor. Bir haftası kalmış, bir hafta sonra burada. 22 gün bir anda bitti, bir hafta kaldı. Metin Olgaç abime buradan selamlar yolluyorum. Onu canı gönülden selamlıyorum ve bekliyorum tabii ki bu arada. Evet işte onlar için de gidecek bu güzel şarkım. Ve bu arada lider kuaför sevgili Bülent abim, Bülent Rengin şu an beni dinliyor. Yengime de selamlar yolluyorum buradan. Onlardan da ve ailesi, aile olarak dinliyorlar şu an. Bahçede köyde beni dinliyorlarmış. Onlara buradan selamlar yolluyorum. Tabii ki kardeşim, sevgili kardeşime de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Ailesi olarak da sevgili Arda Rengin'e, annesi babası ve babaannesi, dedesinden ve komşularından da değil mi? Onlardan da armağan olsun bu güzel şarkım, onlar için gelsin. Sevgili Arda Rengin'e de selamlar olsun. O ve koğuşundaki dostlarına, özellikle lider kuaför sevgili Bülent abime çok selam yolluyorum. Bu şarkıyı da onlara armağan ediyorum işte.

Sevgili Samet Aynı'dan da Gönlünün Sultanı için armağan olsun. Nur Senası'na gidiyor. Gecenin güzel şarkıları. Sevgili Merdom, sana da armağan olsun.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler devam etmekte. Bu arada yine gelen mesajlar var. Onlara da yer vereceğim. Sevgili Lider Kuaför, sevgili Bülent Rengin'e de, Arda Rengin kardeşime de selamlar yolluyorum. Ayrıca bizi dinleyen tüm dostlara da. Evet, buradan tamam, yollayacağım şimdi. Ona da yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Şöyle bakıyorum yine neler var. Sevgili Esmer Oto, sevgili Murat Sağlam, sevgili kardeşime buradan selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Esmer Oto yedek parça sahibi Murat Sağlam demiş. C6 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan, Selahattin Yılmaz abime, Erkan Şirin, Fatih Demet'e, Mikail Yerli, Eren Yerli, Kemal Aydenk, Ahmet Coşkun Su'ya, Fatih Kara Aslan, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun Su ve yine A18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş, Ömür Can Çığra ve ismini sayamadığım beni tanıyan daha nice abi kardeş dostlara selam olsun. Onlara Gülnaz'dan Dost Lazım şarkısı çalarsan seviniz abi. Hayırlı yayınlar olsun diyor. Evet, Murat Sağlam yolluyor. Benden de Murat Sağlam'a selam olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar dedik ve yine şöyle baktığımda selamun aleyküm. Ben Serkan Dadak. Buradan abi ve kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüğüm, abim Dede Murat'a, kıymetli dostum Mücahit Ayaz'a, kıymetli abim İbrahim Taşdelen'e selam olsun. Adana Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan ediyorum. Kardeşimiz her daim yanımızda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Sağlıcakla. İyi yayınlar Murat abi. Serkan Dadak yollamış. Selamünaleyküm. Ben A19 koğuşundan Mücahit Ayaz. Öncelikle demişler, değerli büyüğümüz babamız Dede Murat'a, İlker Ömez, Semih Yılmaz'a, Gürcan Şahin, Şevki Çoğaltan, Taner Şahin, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt ve Ahmet Düşünceli, Serkan Şahin, Efe Ünver, Ersan Akçay, İyaz Kahraman, Metin Öztürk'e selam olsun. Kıymetli Yiğit İtiren, herkese veda ettik. Derya Bedevacı, yok öyle bir dünya. Mücahit Ayaz yollamış. Evet, onlar için gitti bu güzel şarkım sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle onlara da yer vereceğim. Ben Hakan Kara, C12'de yatan canım kanım Hamdi Samet Mutlu abime ve C3'de yatan can parçam Furkan Kaya abime ayrı ayrı ortamlarına selam olsun. Özlem ve hasretle kucaklıyorum. Şarkı Emel Yılmaz, Sensiz Kıyamet Gibiyim şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde gelmiş mesaj. Tamamdır, gördüm. Evet, yine gelen diğer mesajlarda Samsun Kapalı'da olan annem Ebru Yılmaz Karabulut'a, annem seni çok seviyoruz, çok özledik. Hazal'la Zeynep seni çok kocaman öpüyorlar. Babam da bizim arkamızda duruyor her zamanki gibi. Hep birlikte seni bekliyoruz. Bir tanem haberin olsun, seni çok özledik. Kocaman öpüyoruz. Hayal Sıla'dan annesine, Burak Aka Gün, seni hiç kimse sevemez adlı şarkı armağan olsun denmiş, annesine yollamışlar. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, Adem Tüncel, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Cüneyt Eker, Enes Çorlu ve selam ederim Emre canım kocam, konu ne olursa olsun tamam karıcığım dediğin sürece aramızda hiçbir sorun olmuyor ve olmayacak. İyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Fatma Temiz yollamış bu mesajı da. Selamünaleyküm, ben Rabia Efnan. Sevdiğim Osman'ıma hayatım kattığı tüm güzellikler, bana hissettiği her duygu ve varlığıyla bu hayatı yaşamaya değer kıldığı için sana teşekkür ederim. İyi ki karşıma çıktın bir tanem. Seni çok seviyorum ve sevmek bu hayattaki en güzel duygu. İyi ki varsın hayatım demiş mesajında. Evet, iyi yayınlar. Ben Çarşamba Kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun, farklı koğuşlarda olan can dostlarım, ablalarım İknur Tibet'e, Ebru Kurt'a, Neslihan Uzun, Emine Sekmen, Sudenaz Ateş, Münevver Temiz, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan ve aynı koğuşta kader birliği yaptığım Rabia Karadağ selam olsun. Menfaat Caddesi'nde tanışmak ki çile yokuşunda terk edelim. Dostlarımıza Ahmet Kaya, Dardayım şarkısı benden sizlere gelsin canlarım demiş mesaj. Bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor bu güzel şarkılar sevgili dostlar. Evet, şöyle bakalım yine sevgili Lider Kuaför, sevgili Bülent Rengin, sevgili abime buradan selamlar yolluyorum ve yine selam bu arada annesinden, babasından ve yine yengemizden ve Lider Kuaför Bülent Rengin'den de Arda Rengin'e ve dostlarına, kardeşlerine de ayrı selamlar var. Onlar için de bu şarkı geliyor, sonrasında Gülnaz gelecek.

İşte sevgili dostlar, BTR'miz devam ediyor ve yine gelen yoğun bir istek sayfası görüyorum. Yine her zaman olduğu gibi bu saate sığdırdı herkes. Tabii ki bu şekilde olunca da ne oluyor? Herkes beklemek zorunda kalıyor. Ben de yavaş yavaş hepsini okuyacağım ama tabii ki bekleyeceksiniz. Sırayla hepsini yollayacağım arkadaşlar. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar, neler var. Hayırlı yayınlar olsun abi. Ben A25 koğuşundan Murat Ağan. Can bağım, kan bağım olan diyor. Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Barış Aktaş'a, Orhan Bayrak, Yiğit Han, Kutbay, Sefa Doğan, Can Yörük, Baran Samet Fokul, İlan Seven, Ersin Küsoğlu, Etkinden Kralı Tanımam şarkısı armağan diyor. Murat Ağan'dan yine Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın, Berk Tu, Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kerem Baydal, Sadık Şarkılar armağan olsun. Yine gurbette olan Gürkan Onyıl'a, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yavuz Çalışkan, Taylan Dicle, Gülo Kalk Gidelim şarkısı ve yine Salim Özer, Muhammed Beden, Mustafa Sarıoğlu, Bahadır İnanca, Özden Erdil ve Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş, Şerif İlter, Ali Kemal Topal, Harun Mutlu, Bayram Singil ve Emre Arslan, Hüseyin Demir, Semih Yamanlar, Sadık Şarkılar yine demiş Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Seyhan, Zikri Özer ve yine Tuncel. Bugün çalan tüm güzel şarkılar A25 koğuşuna armağan olsun demiş. Canım kanım her şeyim Murat Ağan. Zaman her şeyin ilacıdır. Tabii mezesi, sabırla bunların hepsini aşacağız oğlum. Seni çok seviyorum. Sadık Şarkılar Murat Ağan, Ahmet Yapar, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Arlı ve yavrularım sizi çok seviyorum. Sadık Şarkılar bütün kader mahkumlarına armağanım olsun demiş. Ben Ceyda, her şeyim olan canım Murat abime yazıyorum. Abi seni çok özledim ve bir an önce çıkacaksın. Aramızdaki özlem bitecek. Asla canını sıkma. Canım abim Sadık Şarkılar benden sana gelsin demiş. Bu şekilde iletilmiş Murat Ağan'a, kız kardeşinin annesinden ve arkadaşlarına da Murat Ağan armağan etmiş. Ona da sevgiler olsun bu arada. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve gelen mesajlar var. Ben Havanur Ekinci, Samsun tetibinde yatan değerliyim Yasin Sarı. Sen dört duvarların duvarlarda düzeltiyorum tekrar. Şöyle bakıyorum. Ben Havanur Ekinci demiş. Samsun tetibinde yatan değerliyim Yasin Sarı. Sen dört duvarlardasın. Duvarlardasın diye çaresizim deme bir tanem. Ben sensiz dışarıda hep çaresizim. Hem sensiz, seni özlemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Sevdiğim, elbet bir gün bizimle çiçeklerimizi açacak, kavuşacağız. Sarım, gücüm yetene kadar şarkısını istiyorum demiş. Havanur ikinci yollamış. Yasin Sarı için armağan etmiş bu güzel şarkıyı. Evet, yine iyi yayınlar. A11 koğuşunda bulunan kalbim tam ortasında gülüşü olan adamın Miran Sayal için Eyüp'den Gülün'ün Sabah Olmadan şarkısı yayınlar mısınız? Kendisi her kaybedişimde sen de bulduğum yarım. Bugün öyle özledim ki seni, şehirlerin yerini değiştirelim geldi. Seni seven, özleyen Gülcan Sağlam demiş. Miran Sayal'a yollamış. Onu çok sevdiğini söylemiş. Onlar için de gitmiş bu güzel şarkılar tabii ki. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Şarkılar da listeme dahil oluyor bu arada. Murat Bey yayınlar. Ben kara kız. Benden bir şey olmaz dediğin yine Resul Dal Bey. Sanki bütün emeklerimiz, sevgimiz, sana verdiğim değeri bir cümleye yok etmek ister gibi. Sen körsün, bana sağırsın. Bunca zamandır içinde kopanları görmedin. Duymadın geldin. Duymazdan geldin. Ama bil ki sende vazgeçmedim. Belki bu yüzden bugün karşına çıkasım var diyorum. Çünkü içimde sana söylediğim o kadar çok şey var ki bir gün gözlerin içine bakıp bana senden bir şey olmaz dediğin kadının aslında senin için ne kadar çok şey olduğunu anlarsın. Karşına çıkacak çıkasım var şarkısını lütfen Resul Dal Bey için yollar mısınız demişler. Kara kız yollamış bu mesajı. Evet, yine C5'te yatan eşim Taner Şahin'e, şu an yanında değilim ama diyor kalbim en güzel yerinde hep sen varsın. Yokluğunda geçen her gün seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha anlıyorum. Zaman geçiyor, günler bitiyor ve ben seni beklemeye devam ediyorum. Kavuşacağımız güne kadar sevgim hep seninle. Seni çok özledim, çok seviyorum, kendine iyi bak. Oralar bizim için annen, ablan, Şeyma'nın selamları var. Öpüyorum seni Tuğba Başaran, bildiğin gibi değil şarkısı.
armağanım olsun demiş dinleyicimiz, bu şekilde yollamış. Selamünaleyküm, ben Miraç Çoru. A12 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşim, dostum, yoldaşım Arif'ime çok selam olsun. Az kaldı, gelişmeler iyi gidiyor. Mert kardeşimin de yanımda çok çok selamları var. Abi Samet Yıldırım'a, Necip Bostan, Emir Şener, Özcan Karakoç, Şerafettin Dirijan, çok çok selamlar. Allah'a emanet olun, sizi seven kardeşiniz Miraç Çoruh demişler. Ve yine selamünaleyküm, iyi yayınlar. Miraç Çoruh, A1 koğuşunda kadar bile yaptım. Delikanlı Mert, dostlarım Nazım Bilgin, Yusuf Mihran Sayal, Görkem Efe Dirijan, Fatih Bilgin, Emircan Özdemir, Salih Efe Çelik, Kanat Batuhan Güzeloğlu, Kaan Sekmanoğlu, bol bol selamlar olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, elbet bir gün dostlarım demiş mesajında. İyi akşamlar, ben Ayşegül Safra'nın babasıyım demiş. Ayşegül Safra'nın babasıyım. Kızım biz iyiyiz, seni çok seviyorum. Selamlarım ve dualarım gönderiyorum. Gönüller bir oldukça sonra mesafeler engel değildir. En kısa zamanda güzel günler buluşmak dileğiyle demiş. Bu şekilde yollamış dinleyicimiz mesajını. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine buradan sonra şurada kaldık. Şunu bir işaretleyeyim şurada. İstenilen şarkılar var, onları yolluyorum. İşte onlardan bir tanesi daha.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

Kaçmıyor her an karşımda, seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor, her an karşımda, seni düşünmekten.

Evet, bu arada arkadaşlar, mesaj atan arkadaşlar, siz mesaj atıyorsunuz ya, mesajdan sonra size kulaklık resmi yolluyorum. Hafta içinde o mikrofon resmi olarak geliyor okunduğu zaman, ama o şekilde değil, biz farklı çalışıyoruz. Taner programında ya farklı çalışıyor, ben kulaklık yollayınca sıraya koyuyorum siz anlamına geliyor. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın demiştim, yine yazıyorsunuz. Yazmayın arkadaşlar, yoksa beklemek zorunda kalırsınız. Selamünaleyküm, ben Apocan Yıldıran, buradan cezaevinde abi ve kardeşlerime seslenmek istiyorum demiş. Öncelikle reisim Can Parçam, Fahri Can Peköze'yle abim, doğum gününün enişten dileklerimi kutluyorum. Allah sana uzun ömürler versin. İyi ki varsın reisim. Can dostum Enes Çorlu'ya, Can Parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Miran Sayal, Tarih Cankaya, Görkem Dirijan, Ebu Bekir Kola, Oğuzhan Özdağ, Berkcan Uysal'a, kıymetli abim, kardeşim Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Dinşar Çarıkçı, Fresulah Acar, Can Çama, Erdoğan Desteci, Mertcan Akgöze, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatiha Kalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Atlin, Can Altuntaş, İsmail İlham Namlı, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert, Keskinsoy, Ali Topal, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin Ünyeli, Toygar Öze, Tuncel Temiz, Can Güçer, yine Doğukan Öztürk'e, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Cevat Yurt'a, Bafra cezamda olan abi ve kardeşlerime, Ahmet Bistanoğlu, Sefa Başır, Razar Başır, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç'a ve Mahmut Beytullah Aydın'a ve işten gönülden selamlarımı iletirim. En kısa zamanda özgü günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. İstek şarkı Gökhan Namlı, Yar Gözlerin Ağlar Gibi adlı şarkı, armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Emirhan Akgöz. Buradan yatmakta olduğum abim, canım kanım Mertcan Akgöz'e selam olsun. En kısa zamanda beraberiz. Umudunu yılmadı, yıkılmayacağız. Abilerim Yiğitan Kutbay, Mücahit Ayaz, Doğukan Demir, Yiğit'e, Kaan Demir'e, Alperen Uslu, Şevket Özcan selam olsun kardeşim. Aziz Efe Sıpan'a, Kemalcan Yıldırım'a, Akın Aksoy'a selam olsun. Seviyorum sizi. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Biz bitti demeden bitmez. Sizi seven Emirhan Akgöz. Yener Çevik, Yalnız Değilsiniz şarkısı, armağanım olsun demiş. Bu şekilde yollamış mesajını. Bedirhan Şenol, öncelikle abim Gökhan Çetin, dostlarım olan İbrahim Başkoya, Furkan Kurta, Berkay Güneş'e, Mücahit Eroğlu, Yusuf Çalışkan, Denizcan Öztel, Gürkan Şenoloğlu, Bedirhan Öztürk'e, Abdullah Polat, ismini sayamadığım, gönül verdiğim, açıkta ve kapalıda olan dostlarım ortamlarına, masalarına çok selam ederim. Dostluk beraber yaşamak için ölümün üstüne yürümektir. Selam olsun düşmeyen Bedirhan Şenol yollamış. Müzikte Gazapink Zanı adındaki şarkı, armağan olsun demiş. İyi akşamlar, ben Seda Kantekin. Samsun Açık'ta olan nişanlım Koray Söylemez. Ben bir gün bile seni sevmekten pişman olmadım. Sen benim gönlüme sevgiyi öğrettin. Benim yüzüm bir tek sende güldü. Ben senin cefanla, sefanla daima arkandayım. Dünyam Baro'dan ihtiyacı var şarkısı, kendi için çalarsanız seviniriz demişler. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, yine gelen mesajlar bu şekilde. Evet, o şekilde yolluyorum mesajları. Onu da hatırlatayım bu arada. Ve yine gelen mesajlarda, iyi akşamlar Murat amca, ben Eymen Ege Uludağ'ın, babam Gökhan Uludağ'a sesleniyorum. Canım babacığım, bugün geçtikçe ben daha da mutlu oluyorum. Sana kavuşacağımız günü yaklaştık. Çok mutlu oluyorum demiş. Amcamı gönderdim, kalpleri rica etsek babama iletir misin? Evet, buraya kalp koymuş. Kalpleri de babasına, Gökhan Uludağ'a yolluyor. Oğlu tarafından armağan ediliyor. Babasına sesleniyor. Eymen Ege onu çok sevdiğini söylüyor. Gökhan Uludağ'a yolluyor mesajını. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, tamam, bunu birazdan yollayacağım. Bu arada gecenin güzel şarkıları Samet Aynadan, en kıymetlisi Nursan Asın'a gidiyor. Tüm güzel şarkılar, onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Tamam mıdır? Tamamdır. Evet, yine çalıyoruz. Sıradan şarkılar geliyor.

işte Murat'tan istemişti sevgili kardeşim. Ona da armağan olsun, selamlar olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda hızlı bir şekilde okuyorum mesajlarınızı. Siz de radyonuzu açın, dinleyin arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm. Seyitan Demir'den demişler. Yusuf Küçükağ, Serkan Aksu, Kerem Çelik Kanat, Osman Fero, Vusal, Salih Efe Çelik Kanat ve yine demiş yakın zamanda yanınızda olabilirim. Sizi gözlerinizden öpüyorum. Serkan Aksu kardeşime gelsin. Aynur Polat, Esmerim adlı şarkı armağan olsun dermiş. Ve yine mesajlar bu şekilde gelmiş. Dur bakalım, şurada bir mesaj daha var. Evet, bu mesajı niye şunu işaretleyeceğim. Şöyle bakıyorum yine. Derin Kaplan'dan C11'de bulunan Tansu Kaplan, Geçmiyor Günler, Ahmet Kaya şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum teyzem. Her şey, her şeyim. Elbet bir gün kavuşacağız. Çok az kaldı, sabır bir tanrım demiş mesajında. Yine mesajlar. Selamünaleyküm, ben Emre Şenoğlu. Evet, Emre Şenoğlu yollamış. Samsun'da Kavak diyor, S tipinde yatan kardeşim Gürkan Şenoğlu'na, can kardeşim sıkma canını, bu günler geçecek. Seni daima seven abilerin Emre Şenoğlu ve Erdem Şenoğlu kardeşim, Mehmet Aker yanımdalar. Seni çok özledi, seviyoruz elbet bir gün. Gürkan'ım güzel günler yakındır. Mehmet Aker ve abin Erdem'in çok selamları var sana demiş mesajında. Tamamdır. İyi yayınlar Tutku FM. Ben Kara Kız. Bazen insan tek istediği anlaşılmak. Ben de senden hep bunu istedim. Kırdığın sevgimden, suskunluğum, özlemimden, hayat ne getirirse getirsin kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Şimdi yasımsın, gelsin sana içim, sana söyleyemediğim güzel şeylerin yerini Kara Kız'dan yüreğine, en güzel yerine her şeyim demiş. Her şeyimsin, her şeye rağmen Resul Dalbey demiş mesajında. Evet, Kara Kız yollamış. Kara Kız, sen şarkıları niye tek isimlerini yolluyorsun? Şarkıcı ve şarkısını yazıp yollayacaksın. Şarkının sadece ismini yolluyorsun. O şarkıyı çok kişi söylüyor. Onun için şarkıyı en sona yaz. En sona şarkıcı ve şarkıyı yazacaksın. Öyle yollayacaksın Kara Kız. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutusuma. Selamünaleyküm, Samsun T tipi cezaında olan Aslan kardeşim İbrahim Karakaş'a. Öncelikle Bulut Başar'dan, son hastane başı kaleden çok selamlar. Tez zamanda özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Biz bölüşerek büyüdük. Üçün beşin hesabını yapanlar yol yürümedik. Yürüyemeyeceğiz. Seni çok farklı, canı gönülden seven kardeşin Bulut Başar demiş mesajında. Hayret Nasıl Yaşıyorum şarkısı Gülşü Son Demir'den, Yener Dündar'dan gelsin denmiş. Evet, bak bu şekilde notu en sona şarkıcı ve şarkı olarak ekliyor arkadaşımız. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Kaan Çelik. Beni tanıyan tüm dostlarımın ortamlarına selam olsun. Kaan Çelik'ten ihtiyacı var şarkısı tüm sevdikleri için armağan olsun denmiş. Bu şekilde yollamış. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakıyorum. Evet. Evet, nefes alamıyoruz bu arada. Öyle bir şey var. Şöyle bakalım yine. Hızlı bir şekilde yer vereceğim. Arkadaşlar, kulaklık resimleri yolladıktan sonra bir şey yazmayın bana. Lütfen rica ediyorum. Beklemede kalın sadece. Ben size yolluyorum zaten. Evet, yine demişler. Ben Samet Ayna. Sevdiğim, aşkım bulduğum, aşık olduğum kadın. Nur Sena Çalık. Sen benim bu hayattaki en güzel tesadüfüm, umutlarım, işaretten tek gerçeğimsin. Ettiğin duanın kabul olup da yeryüzündeki gelmiş halisisin diyor. Sadece sabredeceğiz ve güzel yarınları bekleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Sevdiğim, benim için istek şarkım Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı armağan olsun demiş. Ve Samet Ayna Nur Sena'yı çok seviyormuş. Notu da o şekilde iletmiş arkadaşlar. Onlar için gidecek. Evet, şöyle bakıyorum mesaj kutuma.

bir anda silmek canımdan geçer.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: İşte Yasımsın adlı şarkı geliyor. Bu şarkı tabii ki Kara Kız'dan armağan edilmiş. Resul Dalbey için armağan edilmiş. Onun için gidiyor bu güzel şarkımız.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

İşte sevgili dostlar, bitirmiş güzeli devam ediyor ve gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Merhabalar ki boşum, nasıl iyisindir, inşallah biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, şükür her şey yolunda, aklın bize kalmasın, sen iyi ol yeter ki, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Özgür Alter, dalgın dalgın şarkısı armağan olsun demiş mesajında. C5'te yatan eşim Taner Şahin'e bazen kelimeler yetmiyor seni ne kadar çok özlediğimi anlatmaya, seninle geçirdiğimiz güzel günleri düşünüp sabrediyorum. Ne yaşarsak yaşayalım, benim için sen hala hayatımın en güzel parçasısın. İnşallah bu ayrılık bitecek, sana sımsıkı sarılıp gün gelecek. Seni seviyorum, seni bekliyorum kocam, Allah'a emanet ol. İyi bak hayatım, Tuğba Başarı bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun dermiş mesajda. Canım 4 gündür sesini duymayı bekliyorum. Her telefon çaldığında acaba sen misin diye bakıyorum. Şu an amcamlardayız. Nişana annem, babam, kuzenlerin gittik. Herkesin sana çok selamları var, dua var. Seni buradan görememek için burkuyor. Müsait olduğunda beni ara. Sesini duymaya çok ihtiyacım var. Seni çok seviyorum, çok özledim. Tüm güzel şarkılar işime gelsin demiş mesajında. Bu şekilde etmiş. Reis kolay gelsin. Ben Oruç Atakent Kütükoğlu. Atakent Kütükoğlu iddia bayi demiş. Reklam yapmış. Normalde almıyoruz bu reklamı. Seni dinlemekteyiz. A27 koğuşunda bulunan kardeşimiz Cemil Kütükoğlu ve birlikte aynı çatı altında kader birliği yapmış olduğumuz Ahmet Durmuş, Mıdı, Mustafa Kurt, Osman Demirtaş, İbrahim Aslan, Mustafa Göz, Fehmi Şenoğlu, Erkan Günder, Özal Ayabakan, Yaşar Gezici, Barış Aktaş, Enes Çorlu, Enes Güneş, Bertu Akgün, selam olsun. İstek şarkımız Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız adlı şarkı istermiş. Selamünaleyküm, ben Mehmet Aker, cezaevinde yatmakta olan can kardeşim Gürkan Şenoğlu, seni çok seviyorum aslan kardeşim benim, her daim yanındayım. Erdem Emre abinin selamları var. Çok başka koğuşlarda yatmakta olan Sait Babaoğlu ve Barış Semiz demiş. Emre Kadir Selep, Berkay Can Güneş, Mustafa Kurta, Şerif Duran, Barış Akpınar, Ceyhun Kuru, Onur İhtiyaroğlu, sizi seven Mehmet Aker, Sel Dağı arkası olsun canlarıma demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesaj. Selamünaleyküm, ben Burak Kaygusuz, C7 koğuşu diyor. Bir şey yapma. Yapay zeka faaliyete girdi. Selamünaleyküm, ben Burak Kaygusuz, C7 koğuşunu yatan can parçam Tunahan Çakır, C22 koğuşunu yatan kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Recep Büyükdağ, amcam Muttalip Ömür, Berkay Ak, Hayrullah Kılıç, Seyfullah Başkurt, Seyfullah Tunca, Fatih Karaaslan, İlhan Kutbay, Ümitcan Ay, Erdem Tekin Aslan, Serkan Kolonoğlu, Yusuf Taşa, Mehmet Ali Tültekin, Tulgar Aslan, Melih Altay, Hakan Bektaşoğlu, başka koçlarda yatan Batuhan Özyılmaz'a, Abdullah Enver Mutlu, Emirhan Kaplan, Yağız Çetin kardeşlerime gelsin. Öyle günlerde görüşmek üzere. Elbet Büyügün, Şarkı Mehmet Elmas, Kader, iyi yayınlar demişler. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, Nevruz Demir abime atama, Nevruz Demir yollamış, abime atama diyor. Küçük Yusuf Küçük Ağa'ya çok selamlar olsun. Ellerini öperim. Vusalım Feroma, Osman'ıma çok şok selam olsun. Çok demek istemiş. Çok selam olsun Allah'ın izniyle. İlk mahkemede hepinizi bekliyorum. Kurban olurum size. Dışarıda sıkıntı yok. Ufak ufak tek tek şeyler oluyor. Hallediyoruz Allah'ın izniyle. Merak etmeyin, hayırlı akşamlar dilerim. Eski Ben Öldü şarkısı armağan ediyorum. Anılarımız canlansın biraz. Sizi seven ailem demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben Edirne'den Murat Karagöz. Buradan sizin aracınız ile abi ve kardeşlerine selam iletmek istiyorum. Öncelikle Samsun Kapalı'da bulunan abim Murat Tahan'a, Yunus Emre Çakan, Samet Çakmak, Erzincan cezaevinde bulunan kardeşim Seyit Ahmet Kılın, Kavak Açık cezaevinde bulunan dostum kardeşim Kaan Çelim'in, Çelik'in ortamlarına selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Manas'tan Kara Geceler şarkısı Armadio Murat Han, Kaan Çelik, siz seven kardeşiniz Murat Karagöz demiş mesajında. İyi akşamlar, ben Nedim Onursal yollamış. Nedim Onursal, C7 yatmakta olan aslan kardeşim Tunahan Çakır'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Serkan Nişancı Unutacağım adlı şarkı armağan olsun dermiş. Bu şekilde gelmiş mesaj. Nazlı Cebeci'den
18. koğuşta yatan diyor sevgili Mertcan Yiğit'e. Sevgilim, seni her geçen gün daha da çok özlüyorum. Sen yeter ki güçlü ol. Ben burada seni bekliyorum. Kalbim hep seninle bir tanem. Seni çok seviyorum. Özledim her şeyini, istek şarkım demiş Nazlı Cebeci'den. 18 koğuşta yatan sevgilisi Mertcan Yiğit'e gelmiş bu güzel şarkı sevgili dostlar. Evet, yine devam ediyoruz. Birazdan yer vereceğim. İstenilen şarkılardan bir tanesi var. Onu yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım. İsteklerle devam edeceğiz. Sevgili dostlar, gelen mesajlara, isteklere yer veriyorum elimden geldiğince. Şarkımız geldi.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı durur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüz

yanında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı,

İşte Ahmet Kaya ve güzel şarkısı yine Mertcan Yiğit'i adını söyler misiniz demişler. Evet, bir şarkı geliyor. Özledim Nazlı Cebeci'den. Evet, Mertcan Yiğit'e gidiyor bu güzel şarkı demiştik.

Evet dostlar, BTS tüm güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm, ben Yiğit Aslan. Öncelikle Aslan abim Resul Acar'a, ismi Ege Efil, Recep Kurt Ses'e, Efe Berkay Kılıç'a, Ferdi Diril'e yakın zamanda hep beraber olacağız inşallah. Sizi gözlerinizden öpüyorum. Resul Acar abime gelsin. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş adlı şarkı armağan olsun denmiş. İşte onlar için gidiyor bu güzel şarkım. Eyvallah, işte onlar için gelsin. Evet, şöyle bakıyorum, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da okuyacağım. Hızlı bir şekilde onlara yer verelim. Selamünaleyküm, A23 koğuşunda yatmakta olan eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum. Mesajı güneşli günlerin bizimle olacağı, gerçekten aile olacağımız günleri, seni seviyorum. Gökhan Türkmen'den Hayat Arkadaşım şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet yine selamünaleyküm, ben Yiğit Aslan. Öncelikle Aslan abim Resul Acar'a, İsmail Efe Efil. Bunu şimdi okumuştuk değil mi? Şöyle bakıyorum. Evet, şimdi okumuşuz bunu. Bunu geçiyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Hasan Kazan. Samsun TTB Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan canlarım Ayan Sisko, Yaya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit'e, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan demiş mesajında. Bu şekilde iletilmiş. Şöyle bakalım yine diğer mesajlara. İyi yayınlar, ben Eylül demiş. Eylül yollamış mesajı. Samsun Kapalı TTP 18. koğuşta yatmakta olan sevgilim Mertcan Yiğit'e, canım en güzel köşesi. Sensiz geçen her gün biraz daha eksik ama biliyorum ki hiçbir duvar sevgimizi ayıramaz. Yürüyüşünü, sesini, kokunu çok özledim. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Ben hep buradayım. Seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Yıldız Sebe'den Çabuk Olalım aşkım şarkısı armağan olsun denmiş. Mevlam bu şarkıyı dinleyen, Mevlam diyor bu şarkıyı dinleyen Çarşamba Seytipi 11. koğuştaki herkesi sevdiğine kavuştursun. Beni de sana Mesut'um, seni her geçen gün daha çok seviyorum. Geleceğim yanına. Ebru Yaşar'dan istenmiş bu şarkıda. İyi yayınlar, iyi ki varsınız. Günler geçiyor, hayat devam ediyor. Ama insanın aklı her yerde takılı kalınca hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Benim aklımda, kalbimde hala sende. Kendine iyi bak adam, Resul'e demiş. Kara kız yollamış. Aklım hep sende demiş mesajında. Et bu şekilde yollanmış. Selamünaleyküm, ben demişler Edirne'den Murat Karagöz. Samsun Kapalı'da bulunan abim Murat Tahan, Yunus Emre Çakan denmiş. Samet Çakmak, Hasan Can Kızılırmak, Mücahit Ayaz, Sinop Açık Cezaevinde bulunan kardeşim Metehan İnal'a ve yine Kavak Açık Cezaevinde bulunan dostum Kaan Çelik, Erdem Şen abime, Kaan Kola. Kardeşim ortamlara selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bildiğim bir yer, bilmediğim bir haldeyim. Abi Murat Tağan, kardeşim Kaan Çelik, Manas'tan Kara Geceler şarkısı armağan ediyorum. Tüm abi kardeşlerime, dostlarıma gelsin. Bu güzel şarkı denmiş. Evet yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle bakalım yine. Hayırlı akşamlar, ben Yiğit Can Yiğit demişler. Yiğit Can Yiğit yollamış. A18 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşim Mertcan Yiğit, oğlum sabret, abin her zaman yanında. Allah'a emanet ol kardeşim. Mertcan Yiğit, aslan benim, tüm arkadaşlarına selam gönderiyorum. Mertcan'ım demiş mesajında abisi yollamış. Ve yine gelen diğer mesajda, merhabalar ben Derya demişler. 18. koğuşta yatmakta olan canım oğlum Mertcan Yiğit, oğlum sarı çocuğum, seni çok diyor, seni tarifsiz seviyorum. Allah'a emanet ol yavrum Mertcan Yiğit demiş mesajında oğluna yollamış. Ve Mertcan Yiğit, seni seviyoruz, sabret oğlum diye de mesajını iletmiş. Ben diyor A7 koğuşundan Ömer Çelik, aynı çatı altında kader birliği yaptığım abim Umut Öztürk'e ve farklı koğuşlarda bulunan reis Samet Yıldırım, aslan dostum Berkay Aka, açıkta yatmakta olan can parçam Muhammed Gök'e, ortamlarına selam olsun. Biz ikna edilenler değil, inanmışlardanız diyor. Yola çıktık. İstek bir şarkı Mehmet Elmas Kiracı şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde getirmiş. Onlar için gidiyor. Evet, istenilen şarkılar var. Sırayla geliyor arkadaşlar şarkılar. Acele etmiyorsunuz.

0: hayret nasıl?
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Tarih Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Evet dostlar, BTR'imiz tüm güzeliğe devam ediyor. Gelen mesajlar var. Evet, mesajlar şarkılar listeme dahil oluyor. Yavaş yavaş peşinden yolluyorum arkadaşlar. Bu arada Emmi ile dün akşam birlikteydik. Yukarıdaydık değil mi? Yukarıda. Evet, oradaydık. Sevgili Emmi dinliyormuş bizi. Ona buradan sevgiler yolluyorum. Emmime. Emmi, sana armağan olsun bu güzel şarkım. Eyvallah. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var. Tam yollayacağım arkadaşlar. Sırayla hepsine yer vereceğim. Tabii ki bu arada. Hayırlı akşamlar Murat oğlum. Ben Ayşe ablan, Gökhan Uludağ'ın annesiyim. İlk göz ağrım, canım oğlum. Günler geçtikçe dünya benim oluyor. Kavuşacağımız günleri geliyor. Çok bir şey kalmadı yavrum. Kavuşmamıza günler az kaldı. Ben de sana güzel şarkılar gelsin. Allah'ıma emanet ol. Seni öpüyorum Murat oğlum. Sana da çok teşekkür ederim mesajlarınız için, okuduğunuz için. Evet, annesinden Gökhan Uludağ'a armağan ediliyor bu güzel şarkılar. Onlar için gelsin yine diyelim. Evet, yine mesajımda iyi akşamlar, ben Sibel Can Aslan kardeşim, Seyit İhtiyar, seni çok seviyorum. Can parçam, kardeşim benim, her zaman yanındayım, her daim ailen yanında. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. İsmet Karakaş'tan haberim var mı şarkısı, armağan olsun. Kuzenin Emre Aydın'a selamlar olsun, seviliyorsun. Çakır ailesi her daim yanında, bu şarkı sana armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu arada Medet dayı ya da Kavak'a da buradan selamlar yolluyorum. Medet dayıma armağan olsun gecenin güzel şarkıları. Ve yine selamünaleyküm Seyitan Demir'den demişler. Küçük Yusuf Küçük Aya, Serkan Aksu, Kerem Çelik Kanat, Osman Fero, Vusal, Salih Efe Çelik Kanat, yakın zamanda yanında olabilirim. Sizi gözlerinizden öpüyorum demişler. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Serkan Aksu kardeşime de armağan olsun denmiş. Evet, yollanmış. Seyitan Demir'den yollanmış bu mesaj. Onlar için gelmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Unutmadım Murat, seni unutur muyum? Selamünaleyküm. Biz Samsun Açık'tan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya ve Uğur Coşkun, Kapalı'da yatan abim A25'te Reşat Çoban ortamlarına selam olsun. C3'te yatan Bektaş kardeşimize selam olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Geçen akşam demişti. Evet, bu arada Esmin Oto, sevgili Murat Sağlam'a selamlar, sevgiler olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar var. Tabii ki sevgili Emmi. Vallahi son ses açmışsın radyonun sesini. Buraya geliyor sesi. Eyvallah. Hayırlı akşamlar, ben Hüseyin demişler. Hüseyin kardeşim iletmiş mesajı. Samsun Tehtibi'nde yatan diyor Harun Özçelik abime çok çok selamlar diyor. Hüseyin yolluyor mesajı. Eyvallah. Evet, şöyle bakalım yine. Gurbette olan kardeşim Burakcan Altun, doğum gün kutlu olsun canım kardeşim, nice senelere Rabbim dostluğumuzu bir ömür boyu sürdürsün inşallah, tüm güzellikler senin olsun. Seni seven kardeşin Ertuğrul Katırcı, Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar demişler. Tamamdır. Evet, Kara Geceler adlı şarkı istenmişti. Kara Geceler şarkısını yolluyorum, istek üzerine gelen şarkılardan. Peşine çabuk olalım aşkım var. Diğer şarkılar da var arkadaşlar. Onları da listeme dahil ettim.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

birlikte birliktelerimiz tüm güzelliği devam ediyor. Bu şarkı Mertcan Yiğit için, dinle sana geliyor demişler. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımız sevgili dostlar.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz güzeli devam ediyor. Yine gelen mesaj var. Şöyle bakalım yine neler var listemde. Tamam, gördüm mesajı. Hayırlı akşamlar T-Tipi, 22. koğuşta yatan eşim Turan Çam demişler. Yara bandı ne kadar güzel bir şey değil mi? Elin kesildiğinde kan akar, hemen yapıştırırsın, üzerine beklersin, iyileşir. Ve yara tamamen kapandığında yavaşça tutup kaldırırlar. Bazı insanlar bazı da böyledir işte. İşler düştüklerinde yanına gelirler. Yara bandı olursun, işleri bittiğinde de ne durumdasın diye soran olmaz. Sen demiş, sen ol bundan sonraki hayatında. Kimsenin yara bandı olma. Ne demek istediğimi çok iyi anlamışsındır. Kocam bey, seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hakan Gülses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bassın şarkısı. Çalarsan sevinir, bizim şarkımız bu demişler. Evet, mesajı bu şekilde iletmiş. Eşim Turan Çam için yazdı demiş. Evet, ben bazen yorum yapmıyorum ama yorum güzelmiş. Beğendim. Evet, yara bandı gibiyiz. Evet, bazen bazı şeylerin üstüne hemen yara bandı oluruz. Evet, farkındayım. Evet, şöyle bakalım yine. Şöyle bakalım yine neler var. Şarkı hazır. Bu arada listeme dahil ettim bu şarkıyı. A18'de kalan Japona kız arkadaşı ve baldızı Buse'den Dilimizden Düşmüyorsun. Seni çok özledik. Bu gece karakolluk olabilirim. Azer Bülbül'den istenmiş. 18'de kalan diyor. Japona kız arkadaşı ve baldızı Buse'den yollanmış. Evet, bu şarkı tamamdır. Bu da listeme dahil etmiştim. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamamdır. Onu da gördüm. Onu da yolladım. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Tamam, gördüm. Onu da gördüm. Abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Hakkı Kerim Topal. T tipinde yatan amcam Mert Tekin'e selam ederim. Ellerini öperim. Amcam inşallah iyisindir. Seni çok seviyorum. Yanında olduğumu unutma. Rabbim yardımcın olsun. Hüseyin Uğurlu'dan Bana Dönek demiş. Bitin biri şarkısı olsun. Amcam Mert Tekin'e hayırlı yayınlar Murat abi demiş mesajında. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlarda Murat abi, ben Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gülnur Çala, Nurtaş'a, Gizem Tunca, Yaren Böbü, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tanzu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Ekçep Lep demiş. Gamze Yalkoğan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Dibinin Yerine Dibine Bastın şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım. Evet, sevgili Hakan Parlak, Murat İnci'den Bir Gönül Mahkumuyum şarkısı yollar mısın demişler. Gurbet hapishanelerde bulunan tüm dostlarıma selam olsun. En kısa zamanda hürriyetlerini ellerine almaları dileğiyle selam olsun demiş. Hakan Parlak kardeşim yollamış. Ona da sevgiler, selamlar olsun Hakan'ım. Evet, onlara gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Gökhan Taslıoğlu'ndan 17. koğuşta yatan abim Harun Özçelik'e selam olsun. Az sabır abi, sayılı günler kaldı. Yakında aramızdasın inşallah. Her şey yolunda, iyiyiz. Merak etme, Allah'a emanet ol. Abim Yaren Doğan'dan Delik Deşir şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gitmiş bu güzel şarkı. Evet, bu arada yine Medet Dayı. Medet Dayı bizi dinliyor Kavak'tan. Evet, Medet Dayı'dan demişler, eşime şehri ışıklı ve yeğenim havaya armağan olsun dermiş. Dayıma buradan selamlar olsun, yengemize de armağan olsun. Şehri ışıklıya selamlar, sevgiler yolluyorum tabii ki. Evet, onlara gidiyor gecenin güzel şarkıları. Şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır. Ne var? İstekli şarkı var. Hemen şarkıyı yolluyorum.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte güzel bir şarkı daha geldi. Fark etmez, hesaplaşırız. Gülü'den istemişlerdi. Evet, istenilen şarkıları yolluyorum arkadaşlar. Sırayla gidiyor. Bazen acele ediyorsunuz ama hafta içi gibi değil bu program. Pazar günkü program 6 saat boyunca ben buradayım. Ondan dolayı şarkılar da çok fazla. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde çıkmasını sağlıyorum. Şarkıları üst üste koyup da çalamam değil mi yani? Sırayla gidiyor işte. Yollayacağım. Herkese yollayacağız. Evet, bu arada yine Instagram adreslerimi hatırlatacağım. Oradan bildirim atıyorum. Yayına girerken ve çıkarken de bildirim atıyorum ki görün diye yayına ne zaman girip çıktığımızı, ne günler mesaj yollayabileceğinizi, istek yollayabileceğinizi ve sonra da paylaşımlar yapıyorum. O paylaşımları da beğenin. Göreceğim o paylaşımları. En çok kim beğeniyor? Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ yazıyorsunuz. Murat yazıyorsunuz. Onu ekliyorsunuz. Sonra son paylaşımlara da beğeni yapıyorsunuz. Bildirimleri zaten yayın girişinde atmıştım. Yayına giriyorum diye. Oradan da takip edebilirsiniz yayınları. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Yine söylüyorum. Evet, şöyle bakalım, yine istenilen şarkılar var. Şarkıları yollayacağım. Evet. Gördüm. Şu şarkıydı. Sırada olan da ben yolluyorum.

köşeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni. Perişan.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, vallahi yoruldum, haberiniz olsun. Saatler 22.54'ü gösteriyor. Gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Çiğdem'den Biricik eniştesi Mesut'a günler say ama moralini hiç sayma. O hep yüksek kalsın. Bitir gel bir an önce, özleniyorsun demiş. Hangimiz sevmedik? Nilay Sual'dan istenmiş şarkı. Evet, onun için gidecek. A18'de kalan Japon'a kız arkadaşı ve baldızı Buse'den dilimizden düşmüyorsun. Seni çok özledik. Bu gece karakolluk olabilirsin adlı şarkı istenmişti. Evet, onlar için gidecekti. Bu arada ne demiş Murat abi? Instagram adresin neydi diye soruyor. Evet, demiştim ya, DJ Murat diye yazıyorsunuz. DJ Diyarbakır Jale Murat yazıyorsunuz. DJ Murat. Zaten Tutku FM olarak çıkıyor. Evet, ekliyorsunuz ve son paylaşımları da beğeni yapın. Göreceğim oradan. Kimler çok beğeni yapmış sayfamdaki paylaşımları. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Oradan bildirim atıyorum yayına girerken. Haberiniz olsun diye.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Firari Saatler'desiniz.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

0: İşte sevgili dostlar, böyle güzel bir şarkı geldi. Evet, şimdi bir şarkı var ki, özel bir şarkı. Evet, lider kuaför sevgili Bülent Rengin, sevgili abimizden ve yengimizden Halit Begiş'ten Canın Olayım adlı şarkı istenmiş. Oğulları için armağan ediyor. Onu çok sevdiklerini söylüyor. Ailesinden Arda Rengin'e ve dostlarına selamlarla geliyor bu güzel şarkı. Onlar için gidiyor. Sonrasında ben buradayım.
1: Siz infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölüme.

0: Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: İşte sevgili dostlar, böyle güzel bir şarkıydı. Unutmadınız. Yok, unutmadık. Bakayım hangi şarkıydı bu? Sensiz Hayat, şöyle bakıyorum. Evet, burada bir şarkı sonra görünüyor. Sensiz Hayat dedim, yerin dibine bassın. Tamam, bir şarkı sonra görünüyor. Birazdan yollayacağım. Bu arada yine Berkay Şahin'den Samsun Kapalı 17. Koğuş'ta yatan Harun Özçelik'e seni çok ama çok özledik. Bela'yla yolunu gözlüyoruz. Bella'yla gözünü yolunu gözlüyoruz. Bir tanem en yakın zamanda kavuşmak için dua ediyorum. Kalbimdesin. Seni çok seviyorum. 333 balım diyor. Evet, bu şekilde yollamış. Berkay Şahin'den Samsun Kapalı 17. Koğuş'ta yatan Harun Özçelik'e seni çok ama çok özledik. Bella'yla yolunu gözlüyoruz. Bir tanem en yakın zamanda kavuşmak için dua ediyorum. Kalbimdesin. Seni çok seviyorum. 333 balım demiş mesajda. Evet, onlar için gitti. Şöyle bakayım. Sevgili Barış Vural, sevgili kardeşim. Barış, sen neredesin? Uzun zamandır sesin soluğu çıkmıyor hiç. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar olsun. Ben Belediyeleri Valisi'nden Barış Vural. Buradan abi ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle reisim Tunca Acar'a, abilerim Kral Uğur Demiröz'e, ağam diyor Yusuf Küçükağa'ya, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Engin Ündücü, Ebu Bekir Kol ve Bilal Işıldar, kardeşlerim Recep Dişikara, Berat Sözkesen, Kerem Çelik Kanat, Salim Çelik Kanat, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker, Berat Dişikara, Hüseyin Demira, Barış Semiz, İbrahim Kocabıyık, Gökhan Safa, Berkay Sözkesen, İsmail Can Vural, Yahya Ayhan Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Beldek, Emrullah İnce, Kadirhan Rengin, Mert Güneş, bütün abi ve kardeşlerime selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız İllaki vardır. Herkes kendini biliyor. Kalpte gönüller bir. Elbet özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Şarkım Adana Ayhan'dan, adresim belli, şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Et Barış Vural yollamış. Bu arada 18 gün sonra da özgürlüğüne kavuşuyor sevgili Barış Vural. 18 gün sonra özgürlüğün tadını çıkaracak. Evet, geçmiş olsun kardeşim. İnşallah, inşallah. Evet, bu şekilde sevgili Barış Vural'a sevgiler olsun bu arada. Evet, şöyle bakalım listeme. Yine gelen mesaj var mı? Var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bafra Açık Cezaevinde bulunan Soner Cılız. Samsun Kapalı'da bulunan canım kanım. Reisim Musa Cılız. Güzel günler bizi bekliyor. Aslan abim, Sabır abime, ortamına selam olsun. Abi, ortamın için canseverden ekmeği kazanmak zor bir devirde atlı şarkı. Armağan olsun diyor. İyi yayınlar. Ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Tüm dostlarıma selamlarım var. Geceniz güzel olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları sizlere armağan olsun diyor. Unutmuş değilim. Tüm kardeşlerime selamlar olsun. Nevzat Başkurt yollamış mesajı. Bu şekilde etmiş. Evet, onlar için de gelsin. Bülent Rengin'den Uğur Vural'a da selam olsun denmiş mesajda. Evet, onlar için de gidiyor. Şarkılar geliyor. Şarkıdan sonra da Sensiz Hayat geliyor. Ya şarkılar listemde bu arada. Onu da hatırlatayım. Sırayla onları da yollayacağım. Şöyle baktığımda son 45 de

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.
3: Firari saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, 23.40 yapmışız saatleri. Orada istenen şarkılar var. Onları listeme dahil etmiştim. Onları da yavaş yavaş yolluyorum bu arada. Öncelikle listemden yine sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demiröz'e, Samet Aynay'a, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime selamlar sevgili olsun. Samet Polat'a ve Murat Ağan'a da ve yine sevgili kardeşlerime de selamlar yolluyorum. DJ Şahan kardeşime de selamlar sevgiler olsun bu arada. Evet, şöyle bakayım. Samet Aynay, Samet Aynay'dan gecenin güzel şarkıları Nursen Aslı'na gelsin. Onu çok sevdiğini söylüyor. Onu da iletmiş olalım bu arada. Evet, şöyle bakayım. Sizden ricamdır, annesiyim demiş. Cezanede B11 koğuşunda Serdar Ayvaz demiş. Ona çok selamları var annesinin. Gecenin güzel şarkıları annesinden Serdar Ayvaz'a armağan edilmiş. Onlar için gidiyor. Tamamdır. Onlara gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Onları okuyacağım. Şöyle bakıyorum listeme neler var. Yine mesaj kutumda. İyi akşamlar Murat amca. Ben Eymen Ege Uludağ'ın. Babam Gökhan Uludağ'ın sesleniyorum. Canım babacığım, bugün geçtikçe ben daha mutlu oluyorum. Sana kavuşacağımız gün yaklaşıyor demiş. Bu arada çok mutlu oluyorum. Amcama demiş. Kalpleri diyor, babama iletir misin demiş. Kalp yollamış. Babama iletir misin demiş. Oğlu tarafından Eymen Ege Uludağ'ın tarafından Gökhan Uludağ'a, babasına çok selamlar var bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine. İyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Asenam, işte istekleri geciktirdim. Seni unuttum sanma, biliyorsun. Babanın ayağı kırık, onun için işlerim yoğundu. Dostların gününü çala Nurtaş ve Ayten Akçelep, ve sizlere de selamlar canım kızım. Hesabım tamamen Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gelmiş. Selamünaleyküm abi, yayınlar, iyi akşamlar. Gizem Yılmaz ben demiş. Evet, Gizem Yılmaz yollamış. Sıradaki şarkılar Kalbim, Sevdiğim, Sercan Tokaca, Abim Yusuf Küçükaya, Uğur Demiröz'e, Kimsesiz Yaşar, Serdar İslamoğlu'na, Oğlum Emre Yanak, Savaş Belde'ye, Can Özüm, Samet Aynay'a, Uğur Vural'a, Yahya Sisko'ya, Ayan Sisko'ya, ismini sayamadığım abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Gizem Yılmaz yollamış. Hayatımın anlamı sevdiğim adama ve Sercan Tokaca'da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum abi demiş, iletmiş mesajını. Onlar için gitti. Evet, bu şekilde gelmiş ve yine gelen İlyas Elmas'a Dostum Dostum şarkısı Seko Öz'den armağan olsun demiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesaj ve şarkılar var. Şöyle baktığımda şarkıları yollayacağım ve programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz arkadaşlar. Vedamı gerçekleştireceğim.

0: sözüm.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
2: İşte sevgili dostlar, şöyle baktığımda tamamdır. İlyas Elmas'a Dostum Dostum şarkısı Seko Özden'den armağan olsun denmiş. Dostum Dostum İlyas Elmas'a Dostum Dostum. Tamam, bu listeme dahil edeceğim şimdi şarkıyı. Bu arada yine şöyle bakalım yine neler var. Evet, bir şey görünmüyor zaten mesaj kutumda. Vedamı gerçekleştiriyorum hemen, onu da hatırlatayım. Saatler çünkü 48 geçiyor. Erken bitirdik mesajları bu akşam. Ve şu arada şu listemle bir vedamı gerçekleştireyim. Evet arkadaşlar, öncelikle mesaj kutumla vedamı gerçekleştireceğim. Sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demirez'e, Samet Aile'ye, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Miran Sayal'a, Yasin Ayhan'a, Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya ve Murat Dağan ve Samet Polat'a sevgiler, selamlar olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Ve yine sevgili Samet Yıldırım'a da sevgilerimi yolluyorum. Bu şarkı değil mi? Evet. Vallahi yoruldum ha. Evet, şimdi gidiyorum, yorgunluğumu atacağım. Şarkıyı okurken tekrar söyleyemiyorum, şansımız yok. Ben veda ediyorum çünkü şarkı benden sonra geliyor. Evet, gidelim bir çorba içeyim, kendime gelim. Lahana çorbası içiyorum böyle pazar günleri. Yayından sonra Österme Pide Salonu'na gidiyorum. Sponsorumuz ya orası. Şimdiden yazmışlar abi nerede kaldın diye. Österme Pide Salonu'na gidiyorum. Hemen hazırlanıyor çorba, önüme geliyor. Evet, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Haftaya cumartesi ve pazar görüşmek üzere arkadaşlar, bir hafta yokuz, özleyin bizi, tamam mı? Evet, bu arada Instagram adreslerinden de takip etmeyi unutmayın beni, tamam mı? Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar, takibi alın ve son paylaşımlara da beğeni yapın. Birazdan takip edeceğim kimler çok beğenmiş diye, bakacağım. DJ Murat Instagram adresim, ekliyorsunuz arkadaşlar hesabı, hemen takip alın, sonra da beğeni yapın. Bay bay, görüşmek üzere.

neşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçti.

0: köşesin, güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma bir ışıltı ister, gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni

geçti, ben yoruldum. Diller de kirlendi adam. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini

0: Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu, yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu, bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış, bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni, hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden, dalgalar koptu denizden, bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu, Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun, yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı gitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

0: Tutkun FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Bir sevgi anladım ben. Sen beni sevmemişsin.

artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım, bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.